0: Pak Kasım.
1: Ha.
2: Prof, ne var gibi ben de sen gibi?
1: La karam tam.
2: Samcan dur ne var
1: gibi? La. Prof, Cigerov.
3: Hamid.
0: Evet, sağ ol. Sağ ol, sağ ol.
2: Af, çay.
0: Valla cesmez.
2: La, sağ ol. Ne var gibi? Sağ ol, tanrım. Ne var gibi? Sağ ol, ne var gibi? Ne var gibi? Yerim kız. Samcan, sağ ol, tanrım.
4: Esaret kalp mi ki?
2: Ya bu iş
0: ne?
2: Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne? Ya bu iş ne

Ama hiç affeki anche mercati Era sin zaset kankov mi tsakhvich Ma hiç affeki